bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün.

Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar.

sen kokacaklar, fallara da yazık, sen çıkacaklar, dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar. Güllere de yazık, sen kokacaklar, fallara da yazık, sen çıkacaklar, dostlarıma yazık.

Bir masal gibi sanki. Bir rüya mı mutluluk? Çok şükür biz sonunda birbirimizi bulduk. Ne olur hiç bitmesin, sürüp gitsin bu sevda. Biraz da bizim için.